0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size rahat çak söyleyeyim Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Turan Yıldırmaz.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, Radio Smith.
4: Lato z Radiem Dimash.